kapla, aralayı sıra kapla. Kur en luta, kur en stund, her stora fossen undrevor, trondist mot hjärsta.